Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levit'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förder Prize yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levit ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemii Can Deli Orman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ı saygıyla anıyoruz. 1957 yılında İstanbul'da doğan Vedat Kosal, müziğe Cemal Reşit Rey'den piyano ve kompozisyon dersleri alarak başladı. 1975'te İstanbul Filarmoni ödülünü alan sanatçı, Alman Lisesi'ni ve İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yüksek bölümünü bitirdikten sonra Münih Müzik Akademisi'nde Hugo Steurer'in öğrencisi oldu. 1982'de Ludwig Hoffmann Master sınıfından mezun olan Vedat Kosal, çalışmalarını Londra'da Maria Körşa, Halina Czernestefanska ve Reiter Feuchtwanger'le sürdürdü. İtalya'da çeşitli yarışmalarda ödül ve derece aldıktan sonra 1986'da Darmstadt'ta 2. Alman Chopin Piyano Yarışması'nda ödül kazanan sanatçı aynı zamanda Danimarka tarafından verilen Chopin Sonat'ın en iyi icracısı ödülüne de layık görüldü. Avrupa'da konserler vererek birçok festivale solist olarak katılan Vedat Kosal, Coriolan, Philipp Verlag, Violet Müzik ve Koch firmaları için kayıtlar gerçekleştirdi. Almanya'da önemli radyo ve televizyon kurumlarında çok sayıda program yaptı. Vedat Kosal 2 Haziran 1988'de New York Carnegie Hall'de 500 bininci Steinway kuyruklu piyanosuna imza atmış, firmanın 135. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yer alarak bin Steinway sanatçısı arasına seçilmiştir. Baroktan modern müziğe kadar uzanan geniş bir repertuara sahip olan sanatçının uzmanlaştığı bir başka alanda Türk bestelerinin ve diğer Türk bestecilerinin eserleriyle Osmanlı saray müziğiydi. Türkçe ve Osmanlıca'nın yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Japonca, İbranice ve Latince bilen Vedat Kosal ayrıca müzikoloji, edebiyat ve tarih konularında konferanslar vermiş, makaleler yayınlamış ve piyano masterclasslar düzenlemiştir. 3 Haziran 2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ın anısını yaşatmak amacıyla Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş. Kosal'ın piyanoları, notaları, arşivi bu merkezde araştırmacıların yararlanmasına sunulmuştur. Cambridge Üniversitesi tarafından 20. yüzyılın mümtaz müzisyenler madalyası ile ödüllendirilen Vedat Kosal, 3 Haziran 2001 tarihinde Münih'te 43 yaşında yaşama veda etmiştir.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Franco Corelli. Lirik bir ihtişamla şarkı söyleyen İtalyan tenor Franco Corelli, geçen yüzyılın en iyi, en karizmatik ve en gizemli tenoru olarak ünlenmiş, tenorların prensi unvanını almıştır. Sahnelerde boy gösterdiği sürece opera tutkunlarını coşkuya sürükleyen ünlü tenor, 1921'de İtalya'nın Ancona kentinde doğmuş, 1951'de kazandığı yarışmadan sonra sanat dünyasına adım atarak ilk kez Roma'da Carmen operasında Don Jose rolüyle sahneye çıkmıştır. Sesinin güzelliği, sağlam tekniği, müzikalitesi, tutkuyla söylediği her cümlede seyirciye verdiği sonsuz heyecan Corelli'yi zirveye taşımış, giydiği her kostümü bir film yıldızı gibi taşıyan fiziğiyle kendisinden önceki ve kendisinden sonraki birçok tenordan birkaç adım önde yer almıştır. İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi tenorlarından kabul edilen sanatçı, kariyerinde hızla yükselmeye başlamış, Maria Callas, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış, iki kez çalıştığı Herbert von Karajan onu şu sözlerle övmüştü. Sesinde kahramanca bir güç var ama aynı zamanda ton olarak da büyük bir güzellik, duygusallığı, karanlık, gizemli bir şekilde melankolik. Ama her şeyden önce gök gürültüsü ve şimşek, ateş ve kan dolu bir ses. Sadece New York'taki Metropolitan Operası'nda 368 opera eseri seslendiren 1950, 1960 ve 1970'lerin en çok sevilen, takip edilen, plak yapan, temsilleri heyecanla beklenen tenorlarından biri olan Franco Corelli, 1976 yılında emekli olup sahnelerden çekildikten sonra şarkı söylemenin neşesini ve sahneyi çok özlüyorum demişti. Kelimelerle tanımlanamayan, sıra dışı bir sesin sahibi efsanevi tenor Franco Corelli, 2003 yılında geçirdiği bir beyin kanaması neticesinde 82 yaşında hayata veda etmiştir.

0: Borusan Klasik.
1: Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak.
2: Suflör. Mendelssohn'a bir gün karısı eve gelirken et almasını söyler. Mendelssohn da kasaba uğrar ve karısının istediği eti alır, eve gelir. Tam paketi açıp eti çıkaracağı sırada etin sarılı olduğu kağıdın üzerinde notalar olduğunu fark eder. Birden Mendelssohn'un kafasında şimşekler çakar. Bu, Bach'ın 1729'da yazdığı bilinen ama bir türlü bulunamayan Matthäus Passion'un notalarıdır. Karısına etin kağıdına hiç dokunmamasını söyleyerek evden fırlar gider. Kasaba, ambalaj yaptığı kağıtları nereden bulduğunu sorar.
3: Yukarıda bir depomuz var. Ambalaj kağıtlarımızı orada saklıyoruz.
2: İşte Bach'ın bilinen ama bulunamayan ünlü Matthäus Passion'u kasabın deposundaki ambalaj kağıtları arasından çıkar.

Tadımlık Sözler. Beethoven en baştan taşları üst üste koyarak sağlam bir bina inşa eder. Mozart ise birbirinden farklı taşları birleştirerek dünyanın en harika ezgilerini doğru bir şekilde bir araya getirir. Alfred Brendel.

Müzik tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük müzik dehasının sadece 35 yıllık bir ömür yaşaması ve bu ömre 626 ölümsüz eser sığdırması, müzik dünyasının en büyük kazançlarından biri olsa da Mozart'ın 35 yaşında dünyaya veda etmesi bence büyük bir kayıptır. Müzik dünyası insanı Mozart'tan daha çok şaşırtacak bir harika çocuğa sahip olmadı. Onun bestelerindeki her nota sadece eşsiz olmakla kalmamış, her duyguyu, her ruh halini mükemmel bir şekilde anlatmıştır bizlere.

Ne demişti ünlü piyanist Arthur Schnabel? Mozart'ın müziği çocuklar için kolay ancak sanatçılar için çok zordur. Wolfgang Amadeus Mozart gelmiş geçmiş ve muhtemelen gelecek olan müzisyenlerin en iyisi. Mozart'ın müziğinin olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmek bile istemiyorum. Çektiği acıları bile acı bir çığlık olarak değil, soylu bir şarkı şeklinde yansıtan Mozart'ın müziğinde herkesin kalbine hitap edecek bir şeyler vardır. Çocuklar, yetişkinler, müzikçiler, hatta ömründe hiç klasik müzik dinlememiş olanlar. Dostumuz Mozart'ın müziğini herkes bağrına basabilir.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Mozart'tan ne dinlemeli? İşte en korktuğum soru bu. Çünkü yanıtlaması çok zor. Bir kere Mozart'ın gözünde opera besteciliği çok ama çok önemliydi. Esaslı dinlemeye bestecinin o muhteşem operalarından Sihirli Flüt ya da Don Giovanni, bu ikisiyle başlayabilirsiniz. Muhteşem bir müziği vardır Mozart operalarının. Kendine has, eşsiz bir müzik. Tam 27 tane piyano konçertosu armağan etmiş dostumuz müzik dünyasına dile kolay. Çoğunu da kimin için bestelemiş biliyor musunuz? Kendisi için, konserlerinde seslendirmek için. Sihirli güzellikteki bu konçertoların hepsini dinleyin. Senfonilerini de atlamayın, onlar da çok güzeller. Güzellikten de öte, muhteşemler. Mozart da dostluğu iyice ilerlettikten sonra Requiem'ini ve Sol minör, Yaylı Çalgılar Beşlisi'ni dinlemek isteyeceksiniz, benden söylemesi.

Müzik Mutfağı Tanımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Öncelikle bu hafta sesim için lütfen kusura bakmayınız. Biraz hastayım maalesef. Malum salgın herkesi vurdu. Bu hafta uzun bir süreden sonra tek bir bestecinin eserlerine odaklandığım programlardan biri olacak. Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olan meşhur Astor Piazzolla'nın birçok kült eserinden seçkileri sizlere farklı ansambulların kayıtlarından dinleteceğim. Konuşmak için sürem az, sizler için seçtiğim eserlerse çok. Dolayısıyla hemen ilk eserimize geçiyorum. Şimdi dünyaca ünlü İsveçli klarnet sanatçısı Martin Fröst'ün Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği La Muerte del Ángel'i dinliyoruz.

Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde Martin Fröst'ü dinledik. Sırada Berlin Filarmoni Orkestrası'nın meşhur 12 çellisti var. Şimdi onlardan Adios Nonino'yu dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 cellistinden Adios Non Inio'yu dinledik. Şimdi sırada bestecinin yine çok ünlü bir eseri var. Milonga del Angel. Eseri çağımızın en büyük cellistlerinden biri olan Yo-Yo Ma'dan dinliyoruz.

Yoyoma'dan Milonga del Angel dinledik. Sırada Fuga y Misterio var. Eseri European Guitar Quartet'in 2014 yılında kaydettikleri Danza adlı albümlerinden dinliyoruz.

European Gitar Quartet'ten Fuga in Misterio'yu dinledik. Sırada bestecinin en ünlü eserlerinden biri olan Oblivion var. Eseri saksafon kuartete uyarlanmış versiyonuyla Italian Saksafon Quartet'in The Sound of the Italian Saxophone Quartet adlı albümlerinden dinliyoruz.

Saksafon Kuartet'ten Oblivion'u dinledik. Sırada yine Yoyoma'nın bir kaydı var. Bir çelist olarak eserin açık ara en güzel yorumunun bu olduğunu düşündüğüm kayıt. Şimdi Le Grand Tango'yu Yoyoma'nın piyanist partneri Katrin Stott'la birlikte 1997 yılında kaydettikleri The Soul of Tango isimli albümünden dinliyoruz.

Yo-Yo Ma ve Catherine Stott'tan Le Grand Tango'yu dinledik. Sırada küçüklüğümde neredeyse her gün dinlediğim, Türkçesi kıskançlık anlamına gelen Selos adlı eser var. Eseri dünyaca ünlü kemancı Gidon Kremer'in 1996 yılında kaydettiği Omaj a Piazzolla adlı albümden dinliyoruz.

Gidon Kremer'den Selos'u dinledik. Sırada Piazzolla'nın tartışmasız en ünlü eserlerinden biri olan Liber Tango var. Eserin birçok farklı ansambldan pek çok farklı aranjesi mevcut. Benim sizler için seçtiğimse en ilginç versiyonlarından biri olabilir. Şimdi Liber Tango'yu ünlü İngiliz trompetçi Alison Balsam, Maestro Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alison Balsam, Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'nı dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizler için Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisinden bir eser daha seçtim. Belki de meslek hastalığı diyeceksiniz ama cello kayıtları tabii ki diğer kayıtlardan daha fazla oluyor benim programlarımda. Şimdi Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisinin 2016 yılında kaydettikleri Horace Sero adlı albümlerinden Calambre'yi dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellistinden Kallambra'yı dinledik. Sırada son eserimiz var. Program boyunca sadece Astor Piazzolla'nın eserlerine yer verdim. Ancak kapanışı farklı bir eserle yapmak istiyorum. Danimarkalı kemancı ve besteci Jacob Gade'in en meşhur eseri Jalousie, yani kıskançlıkla. Eseri aynı zamanda aranjesini de kendileri yapan eski Artemis Quartet üyesi çellist Eckhard Runge ve piyanist partneri Jacques Amon'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımdaki konuğum Macaristan'dan geldi. Bir dörtlüyle birlikte bir turne için buradalar. Çok kısa bir süre için buradalar. Hoş geldiniz. Mevsim Engin'le birlikteyiz.
1: Hoş buldum.
0: Nasıl gidiyor turne?
1: Turne şu an için gayet iyi. Sonlarına yaklaştık tabii.
0: İstanbul'dan başladınız.
1: İstanbul'dan başladık. 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konserimiz vardı. Kapsamlı bir program çaldık. Tabii Saygun'un 4. kuarteti de programdaydı. Mozart ve Mendelssohn'un dörtlülerinden
0: evet.
1: Seslendirdik.
0: Dörtlünüz zaten Saygun adını
1: evet,
0: taşıyor
1: Saygun
0: değil mi?
1: Saygun kuartet.
0: Siz kurdunuz sanıyorum.
1: Evet, şu şekilde oldu aslında. Ben bu Saygun kuartet, yani kuartetin kuruluşuyla ilgili hayallerim 2024'te başladı. Tabii doktora çalışmalarımda Ahmet Aynan Saygun'un viyolo konçertosu, tez konum. Tabii Saygun'un viyola ile ilgili bir konçertosu var. Viyola evet. Üzerine, viyola için bestelediği. Cello partitası da mevcut. Onu viyola da çalabiliyoruz. Olabildiğince viyola ile Saygun'un eserlerini seslendirme amacı taşıyorum. Aynı zamanda yaylı dörtlüleri çok önemli. Amacım daha çok Saygun'u tanıtmak. Avrupa'da ve Macaristan'da isminin duyulmasını sağlamak bu bestecimizin.
0: Evet.
1: Aynı zamanda tabii kuartetleriyle de ilgili bazı çalışmalarım var tezimde de. O notalardan da kullanıyorum. Hani kuartetin notalarından da kullanıyorum tezimde. Onun için yani bu şekilde başladı aslında
0: evet.
1: Bu 2024 yılında başladı. Tabii yavaş yavaş 2025 yılında önce portfolyo oluşturdum. Daha sonra tabii bütçe gerekli. Turne içinde çok fazla kişiyle konuştum. Konser ayarlamaları, lansman konseri.
0: Bütün bunları konuşacağız aslında. Şu anda dörtlüyle buradasınız. Ben biraz geçmişe, eğitim sürecinize dönmek istiyorum. Burada görüyorum 9 yaşında başlamışsınız kemana.
1: Evet.
0: Sonra Mersin'in Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi var ki burada çok değerli Reyhan Bezdüz'le ve Lili Çimburutse ile çalışmışsınız. Sonra devam edelim istiyorum. O yıllara döner misiniz?
1: Tabii şöyle. Çok küçükken başladım müziğe.
0: Kemanla.
1: Kemanla başladım. 9 yaşındaydım. Antalya'da ailem.
0: Evet.
1: Tabii ilk keman çalışmalarıma Zeynep Işık'la başladım açıkçası. O zamanlar Antalya'da.
0: Özel ders.
1: Evet, özel derslerle başladım. Daha sonra bir okula girmem için annem çok yardımcı oldu. Antalya Konservatuvarı'nı düşünmüştük ama tabii Nevit Kodallı'ya gidişim ailemin de biraz orada oluşuyla ilgiliydi. Yani akrabalarımız oradaydı ve Hakan Çuhadar aslında bizi yönlendirdi. O bizim bir tanıdığımız müzisyen arkadaşımız. Reyhan Bezdüz'e bizi yönlendirdi. O şekilde başladı yani benim Mersin'deki hikayem.
0: Ama yaz tatillerinde de hep bir takım değil mi dersler almışsınız.
1: Evet.
0: Cihat Aşkın'dan
1: evet,
0: söz
1: evet.
0: etmemiz gerekiyor. Sevil Ulucan'dan almışsınız. Sonra 2010 yılında liseden mezun oluyorsunuz.
1: Evet.
0: 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a mı gidiyorsunuz? Nasıl oldu o dönem?
1: Evet. Lisede Lili Çumburutse ile çalıştım. Aynı zamanda Reyhan Bezdüz'le. Reyhan öğretmenim bana Samsun'da çok iyi bir öğretmen olduğundan bahsetti. İldikomuk.
0: İldikomuk, evet.
1: Evet, yani o şekilde oldu onun aracılığıyla. Samsun'a özellikle onun için gittim, onunla çalışmak için.
0: Sonra Hacettepe'ye geliyorsunuz.
1: Evet, 2 sene orada çalıştık İldiko ile. O da Hacettepe'ye göreve başladı. Onun için beni de oraya davet etti. Aslında birlikte gittik biz oraya.
0: Ankara yılları başladı.
1: Evet, Ankara yılları başladı.
0: O da gerçekten sizin öykünüz bir başarı öyküsü. En başta da söyledim. Yani gerçekten öyle. Burada bir Macar asıllı Alman keman hocasıyla tanışıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: O nasıl oldu yani? Size Macaristan yolu görünüyor.
1: Biraz öyle oldu. Evet. Şimdi İldiko da aslında Macar asıllı.
0: Evet. Tabii ki onu da
1: evet.
0: söylememiz lazım.
1: Hatta şu an hala kendisiyle görüşüyoruz.
0: Ne güzel.
1: Macaristan'da evi var Budapeşte'te de. Çok sık görüşüyoruz kendisiyle. Şöyle oldu. İldiko'yla ben Hacettepe'de 1 sene çalıştıktan sonra András Sándora Lucerne'de Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Görev icabıyla Hacettepe'ye geldi. Tabii şöyle bir şey düşündük. Hem İldiko'yla hem András'la devam edebileceğimi düşündük. Ben András'la devam ettim. Tabii zaman zaman İldiko'dan hep ders aldım. Zaten aynı üniversitede olduğumuz için hep bir arada olduk açıkçası.
0: Şimdi biraz da Macaristan'ın ilk yıllarından söz eder misiniz? Sonra çok ilerlemişsiniz, görüyorum onu. Doktor aşamasına gelmişsiniz ama başlangıçta biraz zor oldu mu?
1: Başlangıçta tabii ki zor oldu. 2016 yılında ben Budapeşte'ye gittim.
0: Hacettepe'den mezun
1: Evet,
0: olduktan
1: Hacettepe'den
0: sonra.
1: hemen mezun olduktan sonra Budapeşte'ye yerleştim. Tabii şöyle bir planımız vardı. Benim hocalarım yani Andraş ve İldiko'da bana çok destek oldular. Master eğitimi almam için.
0: Evet.
1: Almanya'yı da düşündüm. Birkaç ülkeyi. Tabii Budapeşte'ye gitmişliğim vardı o zamana kadar. Ben şehri çok beğendim. Macar kültürünü çok beğendim. Çok renkli, çok yoğun ve çok otantik bir kültürü var Macarların. Ayrıca Bartok da çok ilgimi çekti.
0: Evet, tabii.
1: Çok köklü bir kültür olduğu için ve de Liszt Akademisi de çok büyük bir kurum.
0: Evet.
1: Orada okumak istedim ben aslında. Oraya gitmek istedim. Ve Macaristan'ın çok ünlü de bir keman hocası vardır. Perini Ester.
0: Evet.
1: Bu Kelemen Barnabas, Barati Krištof. Çok büyük kemancılar, çok iyi müzisyenler onun sınıfından mezunlar. Beni onunla tanıştırdı Andraş
0: Evet.
1: daha mezun olmadan. 2015'in aralığında Budapeşte'ye gittik beraber. Ve ben Ester'den ders aldım. Beğendi ve dedi ki muhakkak sınava gel. Sınava geldim Ağustos ayında 2016 yılında ve kazandım.
0: Ne güzel. Ondan sonra devam etti. Şimdi biz de sizin eğitiminize devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Çünkü çok güzel kayıtlar getirmiş sevgili Mevsim. Önce sanıyorum o doktora ile ilgili bir konsermiş değil mi? İlk Robert Schumann'ın
1: Evet.
0: çalacağımız eser. 16 Ocak, yani çok
1: Aha.
0: yakın.
1: Evet,
0: Çok
1: yakın bir
0: yakın.
1: tarih. O kayıt özel bir benim için yani o konser. Çünkü Jujan Nahomor benim çok iyi bir piyanistim ve dostum aynı zamanda. Yani şöyle bir şey oldu aslında konserde. Birkaç kişi hastalanmış ve beni aradılar. Daha fazla eser çalabilir misin diye. Biz de Jujanna'yla çok fazla konser yaptığımız için hemen
0: Repertuarınız
1: evet,
0: hazır herhalde.
1: repertuarımız hazır olduğu için Schumann'ı seçtik ve hemen seslendirdik ve çok güzel bir deneyimdi.
0: Evet, ben de ilk onu dinlemek istiyoruz diyorum ve Schumann'ın masal parçaları diyebilir
1: Masal
0: miyiz?
1: parça, evet, Meşen Bilder.
0: Evet, Opus 113, 1 ve 2. parçaları dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schumann'ın masal parçalarından, Opus 113 masal parçalarından bir ve ikinci bölümleri dinledik. Viola'yı bu haftaki konuğum Mevsim Engin çalıyordu. Piyanoda Suzanne Homor vardı. Budapeşte'de değil mi bir salonda, Liszt Akademisi'nin salonunda verdiğiniz bir konserdi. Şimdi Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Onun müzik eğitimine devam ediyoruz. Macaristan'daki eğitiminde kalmıştık. Master çalışmaları sonrası. Şu anda doktora, değil mi? Doktora
1: Evet.
0: devam ediyor. O aşamadasınız. Macaristan'dan söz ediyorduk. Macaristan'ı, yani Budapeşte'yi seviyorsunuz sanıyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten onu hissediyorum. Akademiyi de seviyorsunuz. Arkadaşlarınız
1: Evet.
0: ve siz
1: Evet.
0: başlangıçta söz ettiniz. Bir dörtlünüz var, Macar arkadaşlarınız. Hepsi sınıf arkadaşlarınız aynı zamanda.
1: Hayır, yani o
0: Farklı.
1: başka türlü gelişti.
0: Ya yani onlar da doktora aşamasındalar mı?
1: Şöyle, çelistimiz operanın sola çelisti. İkinci keman tabii doktorası yok onun. Master'ını bitirdikten sonra Concerto Budapeşte diye bir orkestra var. Orada çalmaya başladı. İyi bir kemancıdır. Birinci kemancımız da Marta Abraham. Bu proje için bizimle birlikte oldu. O da Liszt Akademisi'nde keman öğretmeni.
0: Harika. Peki burada uzmanlık dersleri de veriyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanıyorum orada da kalıyorsunuz.
1: Şu an orada kalıyoruz,
0: Evet,
1: evet.
0: Bir konsere, onlar dörtlü değil sanıyorum konser ama.
1: Yok, o turnemizi
0: Türk-Macar
1: evet
0: dostluğu.
1: bitirdik. Şu an Barnabas Baranyai, Macar Operası'nın solo çelisti arkadaşımız ile birlikte. Evet, orada kalıyoruz, yani Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin misafirhanesinde.
0: Evet, şimdi ben tekrar sizin ustalık sınıfları veriyorsunuz aslında ama siz de çok fazla ustalık sınıfına gitmişsiniz.
1: Evet,
0: Burada görüyorum adlarını. Bizim de çok yakından bildiğimiz Viola Gianluca Imai, Isabel Levenkuhlen, yani onlar çok çok önemli. Siz hangi yıllarda nasıl dersler aldınız onlardan? Nasıl yollarınız kesişti? Bunlar gerçekten çok önemli isimler.
1: Evet.
0: Başkaları da var tabii de.
1: Evet, Nobuko Imai ile akademide, bizim akademimizde, Liszt Akademisi'ne çok önemli isimler geliyor masterclass
0: Evet,
1: vermek
0: büyük
1: için.
0: şans
1: Evet,
0: gerçekten.
1: büyük bir şans. Ve Viola bölüm başkanımız Peter Barşuni, onun sayesinde oluyor bunlar, onun inisiyatifiyle. İnanılmaz hocalarla masterclass yapma şansımız oldu hep. Isabella ile de daha çok aslında masterclass yaptık, evet, ama biraz da yaşıt olduğumuz için biraz arkadaş gibiyizdir de
0: Ne
1: kendisiyle.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Onunla da Budapeşte'de de tanıştık. Ve o dönem masterclass veriyordu. Beni davet etti. Sen de gel çal dedi bana. Onunla çaldım. Hindemith çalmıştım.
0: Evet.
1: Solo yola.
0: Burada görüyorum sizin için önemli bir konserde Haziran 2023'te. Bu herhalde master mezuniyet konseriniz. Biraz anlatır mısınız? Liszt Akademisi'nin büyük salonunda verilmiş ve akademi orkestrasıyla sanıyorum birlikte. Bartok seslendirmişsiniz Viola konçertosunu. Önemli bir konçerto. Neler söylersiniz ki bu konçertodan bölümler çalacağız şimdi?
1: Konser müthişti.
0: Evet.
1: Müthiş bir deneyim. Öncelikle öyle bir salonda çalmak müthiş bir deneyim.
0: Evet.
1: Hem tarihi açıdan hem de salonun akustiği açısından. Müthiş bir deneyim. Aynı zamanda prestij,
0: Evet,
1: güzel
0: evet.
1: bir deneyim. Akademi orkestrası ile çaldım, evet. Ama tabii ki de yeterli sayıda değildi. Çünkü Bartok konçerto için büyük bir orkestra gerekiyor. Festival orkestrasından tanıdıklarım geldi. Özellikle üflemeler.
0: Takviye aldılar.
1: Takviye
0: Yani
1: alındı, evet.
0: güzel, harika.
1: Bir de Liszt Akademisi'nde şöyle güzel bir şey var. Herkes birbirinin diploma konserinde çalıyor.
0: Yani
1: Evet.
0: güzel. Siz biliyorsunuz ki bu arkadaşınız da siz de onun diploma
1: Evet.
0: konserinde
1: Öyle bir
0: çalacaksınız.
1: yardımlaşma ve dayanışma var. Bu güzel bir şey. Bartok konçerto müthiş bir konçerto. Tabii biliyorsunuz tam olarak tamamlanmamıştı. Shirley Tibor tamamladı. Tabii bunun üzerinde çok fazla fikir ayrılıkları da var. Özellikle Macaristan'da nasıl yorumlandığına dair önemli fikirler var. Özellikle arşeler ve artikülasyon konusunda. Ben hocamdan iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü Peter Barşuni Macar bestecilerin eserlerini seslendirme konusunda çok gönüllü ve istekli. Özellikle bu son geçtiğimiz dönemde Kurtak Haftası olmuştu. Orada çok önemli rol aldı. Çok önemli bir rolü vardı. Genellikle mesela Ligeti, solo sonatıda çalışırken Macar bestecilerinin, ben Peter'le çalışıyorum. Peter, çünkü Peter'in öğretmeni ve onun öğretmeni Lukács Pál'ın öğrencisiydi. Lukács Pál da 1930'larda Macaristan'ın en köklü viyolacılarındandı. Çok önemli bir isimdir Macaristan için bir viyolacı olarak. O dönemde tabii Macar operasında baş viyolistiydi. Ve Macar viyolacısı olarak da Avrupa'da ve dünyada, açıkçası Amerika'da da çok fazla da konserleri olmuştur. O ekolü çok önemsiyorum.
0: Evet. Şimdi eserin tümünü çalamayacağız maalesef. Programın süresi yetmez. Sanıyorum 2 ve 3. bölümleri çalabiliriz.
1: Tabii.
0: Bir müzik arası daha veriyoruz. Bartok'un Viyola Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini çalacağız. Bu yolayı Mevsim Engin çalıyor.

0: Bartok'un Viyola Konçertosu'nun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mevsimi Engin Viyola'yı çalıyordu. Liszt Akademisi Orkestrası ile birlikte sevgili Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Bartok'un bizim müzik yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Adnan Saygun'la da çok birlikte ülkemizi dolaştıklarını, bizden ezgiler derlediklerini, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu Türk-Macar dostluğunu da çok etkilemiş diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, özellikle kültürel açıdan ve sanatsal açıdan. 1936'da Bartok buraya davet
0: Evet.
1: ediliyor ve birlikte bir 3 haftalık bir dostluklar oluşuyor Saygun'la birlikte. Osmaniye tarafında derlemeler yapıyorlar.
0: Notaya alıyorlar.
1: Notaya alıyorlar. Tabii o dönemde kayıtla ilgili bazı problemler yaşanıyor ama bazı kayıtlar var, mevcut. Tabii bu Bartok'un otantik müziğe ve dünya müziğine duyduğu ilgiyle de ilgili. Ondan sonrası da daha ilginç aslında. Saygun ve Bartok arkadaş olarak kalıyorlar ve mektuplaşmaları var. Saygun'un Bartok'tan olan etkilenimleri ama aynı zamanda kendi öz kültürünü koruma çabaları. Ama zaten Macar ve Türk müziğinin birbiriyle olan benzerlikleri, bunlar çok ilginç tabii araştırmalar ve çok ilginç şeyler. Daha sonrasında da devam eden bir dostlukları ve iletişimleri de var.
0: Evet. Benim burada özgeçmişinize baktığımda bir de bir İtalyan besteciyi
1: Evet, evet,
0: görüyorum
1: evet.
0: burada. Giulio Cattaneo. Doğru
1: Evet.
0: söyledim mi bilmiyorum. Size bir eser yazmış ki bu sanıyorum yeni müzik
1: Evet.
0: türünde. Bu çalışmalarınız var mı? Artık devam ediyorsunuz galiba.
1: Evet.
0: Ona da devam ediyorsunuz yeni müziğe.
1: Evet. Şöyle tabii viyolacı da olduğum için özellikle modern müzikte günümüzde yaşayan müzik diyebilirim. Çok fazla besteci ilgili viyolayla. Özellikle viyola için eserler besteliyorlar. Benim tabii modern müzikle tanışmam da biraz şöyle oldu. Ben 2023 yılında Lukács Paal, yine bahsettiğim viyolacımız, yani Macaristan'daki 1930'larda yaşayan ünlü viyolacının ismine, ona ithafen bir viyola yarışması düzenlendi. Orada ben ikincilik ödülünü aldım ve aynı zamanda Peter Barşoy'un da çok ilgilidir modern müzikle ve genç bestecileri dahil etmek ister çalışmalara ya da yarışmalara, festivallere. Her sene düzenleniyor bu yarışma ve her sene bir besteci yarışma için bir eser besteliyor. O dönemde Balogh Mate genç bir besteci ve çok başarılı bir bestecidir. Bizim üniversitede inanılmaz başka eserleri de var. Viyola için 3 bölümlük bir eser bestelemiş. O kadar güzel ve o kadar ilgi çekiciydi ki. Tabii onun da en iyi yorum ödülünü aldım. Oradan başladı ve şöyle açıklayabilirim kısaca eseri. Azınlıkların müzikleriyle çok ilgilenmiş. Onlardan etkilenerek bestelediği ve yorum ma açık bir müzik olduğu için orada başladı yani benim modern müziğe olan ilgim. Daha sonra Giulio'yla tanıştık bir festivalde Milano'da. Çok aktif bir bestecidir. Ve dedi ki çalışalım birlikte. Sonra birkaç ay sonra aradım. Bir şey bestele yapalım. Hani çalalım. Çok güzel bir eser besteledi. Deneysel aynı zamanda. Çünkü viyolanın biliyorsunuz keman gibi değildir. Çok fazla renk vardır. Çok fazla başka sesler çıkartabilirsiniz. Solistik bir çalgı olmasa da başka renklere, değişik değişik renklere olabilen ve müzikte yorumlarken kullanabileceğimiz çok fazla materyal bulabiliriz. Yani İtalyanca ismi var ama Türkçe şöyle çevirebilirim. Uzaylıların müziği.
0: Ama öyle yıl
1: Öyle,
0: geçmiş, evet.
1: evet. Öyle bir eser besteledi
0: Evet.
1: ve bunu Budapeşte'de de ilk seslendirmesini yaptım. Daha sonra İsviçre'de bir modern müzik festivalinde.
0: Lugano'da.
1: Evet, Lugano'da.
0: Lugano'da, evet.
1: Orada.
0: Evet, şimdi biz yine sizin doktora konserinize dönelim istiyorum. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradaki eser Nadia Boulanger de çok önemli bir besteci. Onun bir eseri Trois Pieces. Doğru mu söyledim?
1: Evet.
0: Evet, Trois Pieces. Üç bölüm, değil mi? Neler söylersiniz Nadia Boulanger hakkında özellikle?
1: Evet, Nadia Boulanger Paris'te çok o dönemde Fransa'da çok ünlü bir pedagog. İnanılmaz müzisyenlerin.
0: Bizim için çok önemli. Çok bestecimiz ondan
1: Evet,
0: dersler
1: evet.
0: almışlar.
1: Ahmet Adnan Saygun dahil.
0: Evet.
1: Danaer Baranbaim da öğrencisiydi. Eser çok güzel bir eser. Çok tam bir Fransız
0: Ekolü.
1: Evet, ekolü ve zarafetini ve sadeliğini taşıyor. Üç bölümlü ve kısa olmasına rağmen çok yoğun bir anlatımı var.
0: Evet. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ben son olarak bu güzel parçayı çalalım istiyorum ve çok teşekkür ediyorum programıma
1: Ben
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim Neşe Hanım.
0: Son olarak Nadia Boulanger'in Trois Pieces adlı eserini dinliyoruz. Viyolayı Mevsim Engin çalıyor. Piyanoda yine Zuzana Homor var. Sizin
1: Evet,
0: piyanistiniz
1: evet,
0: birlikte
1: evet.
0: seslendiriyorsunuz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ı saygıyla anıyoruz. 1957 yılında İstanbul'da doğan Vedat Kosal müziğe Cemal Reşit Rey'den piyano ve kompozisyon dersleri alarak başladı. 1975'te İstanbul Filarmoni ödülünü alan sanatçı Alman Lisesi'ni ve İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yüksek bölümünü bitirdikten sonra Münih Müzik Akademisi'nde Hugo Steuer'in öğrencisi oldu. 1982'de Ludwig Hoffmann Master sınıfından mezun olan Vedat Kosal, çalışmalarını Londra'da Maria Körşa, Halina Czernestefanska ve Reiter Feuchtwanger'le sürdürdü. İtalya'da çeşitli yarışmalarda ödül ve derece aldıktan sonra 1986'da Darmstadt'ta 2. Alman Chopin Piyano Yarışması'nda ödül kazanan sanatçı aynı zamanda Danimarka tarafından verilen Chopin Sonat'ın en iyi icracısı ödülüne de layık görüldü. Avrupa'da konserler vererek birçok festivale solist olarak katılan Vedat Kosal, Coriolan, Philipp Verlag, Violet Müzik ve Koch firmaları için kayıtlar gerçekleştirdi. Almanya'da önemli radyo ve televizyon kurumlarında çok sayıda program yaptı. Vedat Kosal 2 Haziran 1988'de New York Carnegie Hall'de 501. Steinway kuyruklu piyanosuna imza atmış, firmanın 135. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yer alarak bin Steinway sanatçısı arasına seçilmiştir. Baroktan modern müziğe kadar uzanan geniş bir repertuara sahip olan sanatçının uzmanlaştığı bir başka alanda Türk bestelerinin ve diğer Türk bestecilerinin eserleriyle Osmanlı saray müziğiydi. Türkçe ve Osmanlıca'nın yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Japonca, İbranice ve Latince bilen Vedat Kosal ayrıca müzikoloji, edebiyat ve tarih konularında konferanslar vermiş, makaleler yayınlamış ve piyano masterclasslar düzenlemiştir. 3 Haziran 2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ın anısını yaşatmak amacıyla Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş. Kosal'ın piyanoları, notaları, arşivi bu merkezde araştırmacıların yararlanmasına sunulmuştur. Cambridge Üniversitesi tarafından 20. yüzyılın mümtaz müzisyenler madalyası ile ödüllendirilen Vedat Kosal, 3 Haziran 2001 tarihinde Münih'te 43 yaşında yaşama veda etmiştir.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ı saygıyla anıyoruz. 1957 yılında İstanbul'da doğan Vedat Kosal müziğe Cemal Reşit Rey'den piyano ve kompozisyon dersleri alarak başladı. 1975'te İstanbul Filarmoni ödülünü alan sanatçı Alman Lisesi'ni ve İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yüksek bölümünü bitirdikten sonra Münih Müzik Akademisi'nde Hugo Steuer'in öğrencisi oldu. 1982'de Ludwig Hoffmann Master sınıfından mezun olan Vedat Kosal çalışmalarını Londra'da Maria Körşa, Halina Czernes-Stefanska ve Reiter Feuchtwanger'le sürdürdü. İtalya'da çeşitli yarışmalarda ödül ve derece aldıktan sonra 1986'da Darmstadt'ta 2. Alman Chopin Piyano Yarışması'nda ödül kazanan sanatçı aynı zamanda Danimarka tarafından verilen Chopin Sonat'ın en iyi icracısı ödülüne de layık görüldü. Avrupa'da konserler vererek birçok festivale solist olarak katılan Vedat Kosal, Coriolan, Philipp Verlag, Violet Music ve Koch firmaları için kayıtlar gerçekleştirdi. Almanya'da önemli radyo ve televizyon kurumlarında çok sayıda program yaptı. Vedat Kosal 2 Haziran 1988'de New York Carnegie Hall'de 501. Steinway kuyruklu piyanosuna imza atmış, firmanın 135. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yer alarak bin Steinway sanatçısı arasına seçilmiştir. Baroktan modern müziğe kadar uzanan geniş bir repertuara sahip olan sanatçının uzmanlaştığı bir başka alanda Türk bestelerinin ve diğer Türk bestecilerinin eserleriyle Osmanlı saray müziğiydi. Türkçe ve Osmanlıca'nın yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Japonca, İbranice ve Latince bilen Vedat Kosal ayrıca müzikoloji, edebiyat ve tarih konularında konferanslar vermiş, makaleler yayınlamış ve piyano masterclasslar düzenlemiştir. 3 Haziran 2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ın anısını yaşatmak amacıyla Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş. Kosal'ın piyanoları, notaları, arşivi bu merkezde araştırmacıların yararlanmasına sunulmuştur. Cambridge Üniversitesi tarafından 20. yüzyılın mümtaz müzisyenler madalyası ile ödüllendirilen Vedat Kosal, 3 Haziran 2001 tarihinde Münih'te 43 yaşında yaşama veda etmiştir.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Prag 8 Nisan 1958.

O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok, yüreklerin kulakları sarır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.

büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık 8'inde işe gider, 20'sinde evlenir, 40'ında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşamıyor.

Claude, vous avez enregistré, hein? On sait jamais, hein?

Kosmosta bizden başka düşünen var mı? Var. Bize benzer mi? Bilmiyorum. Belki bizden güzeldir. Biz ona benzer mesela. Ama çayırdan nazik. Belki de akarsuyun şavkına benzer. Belki çirkindir bizden. Karıncaya benzer mesela. Ama traktörden iri. Belki de kapı gıcırtısına benzer. Belki ne güzeldir bizden, ne de çirkin. Belki tıpatıp bize benzer. Ve yıldızlardan birinde, hangisinde bilmiyorum. Yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz, hangi dilde bilmiyorum. Yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz olur.

söze bu sözle başlayacak. Biliyorum, tavarış diyecek. Ne üst kurmaya geldim yıldızınıza, ne petrol, ne yemiş imtiyazı istemeye. Coca-Cola da satacak değilim. Selamlamaya geldim seni yeryüzü umutları adına. Bedava ekmek ve bedava karanfil adına. Mutlu emeklerle mutlu dinlenmeler adına. Yarın yanağından gayri her yerde, her şeyde, hep beraber diyebilmek adına. Evlerin

Sabahleyin her şey tamamdı. Bu gördüğünüz gökyüzü ilk defa gelip yerini aldı. Gökyüzünün gelmesiyleydi dünyada büyük bir değişiklik oldu. Mesela ovalar daha o gün yalnızlıklarını unutuverdiler. Bu şimdi elsiz ayaksız gibi duran gece, o zaman ağaca yürüyen bir su gibi geliyordu. Gökyüzünün hemen arkasından da denizleri gördük. Baktım bir kuş, ilk defa keyifli keyifli, baktım uçuyordu. Akşama doğruydu, bitkilerle hayvanlarla merhabalaştık. Her şey yaşamaya hazırlanıyordu. Her şey gelir gelmez hayatlarını. Himalayalar, Antlar, Erciyaslar bir daha kımıldamamak üzere yerleşiyorlardı. Her şey aklından geçirdiği kadar bir yeri dünyada kolayca bulmuştu. Gökyüzünde, yerde, her ağacın, her taşın bir yeri vardı. Dünyaya niçin bu kadar geç geldiğini elinde olsa tutup soracaktı. Hatırlarım, kirli küçük bir buluttu bu. Durmuş, olup bitenleri seyrediyordu. Şimdi bu geceyi, bu yıldızları fevkalade buluyorsunuz ama bu hiç de kolay olmadı. En başta başıboş atlar gibiydi nehirler. Bu şiire girmeden önce her şey yerini sırasınca alıyordu. Ve gözler bütün bunları

şarkılarımız bir gaz sandığının üstüne çıkarak kocaman elleriyle tempo tutmalıdır. Şarkılarımız bir gaz sandığının üstüne çıkarak kocaman elleriyle tempo tutmalıdır. Şarkılarımız çam ormanlarında rüzgar gibi bize kendini hep bir ağızdan okutmalıdır. Şarkılarımız tek bir yüreğin perdeleri inik evinde oturamaz. Şarkılarımız en önde saldır.

çıkmalıdır. Şarkılarımız, şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır. Şarkılarımız baroşlarda sokaklara çıkmalıdır. Şarkılarımız, şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır. Şarkılarımız, şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır. Şarkılarımız, şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır.

0: Korsan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
2: Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız cevap, kara kaplı kitap, zindan. Kayış kopar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz.
3: Darülfünun İlahiyat Fakültesi Tarihi Kelam Müderrisi Mehmet Şerefettin Efendi'nin 1925 senesinde Efkaf-ı İslamiye matbaasında basılan Simavne Kadısıoğlu Bedrettin isimli risalesini okuyordum. Risalenin 65. sayfasına gelmiştim. Cenevizlilere serkatip olarak hizmet eden Dukas, tarihi kelam müderrisinin bu 65. sayfasında diyordu ki: "O zamanlarda İyonyen Körfezi methalinde kain ve avam lisanında stilaryum, karaburun tesmiye edilen dağlık bir memlekette adi bir Türk köylüsü meydana çıktı. Stilaryum, Sakız Adası karşısında kaindir. Meskür köylü Türklere vaiz ve nesaihte bulunuyor ve kadınlar müstesna olmak üzere erzak, melbusat, mevaşi ve arazi gibi şeylerin kaffesinin umumun mali müştereki addedilmesini tavsiye ediyor idi." Kafamda Bedrettin ve Börklüce Mustafa. Kendimi biraz daha zorlayabilsem, çok uzak yılların kılıç çakırtıları, at kişnemeleri, kırbaç sesleri, kadın ve çocuk çığlıkları içinde iki ışıklı ümit sözü gibi Bedrettin'le Mustafa'nın yüzlerini görebileceğim. Gözüme demin kapatıp çimentoya bıraktığım risale ilişti. Yarısı güneşten solmuş vişne çürüğü bir kapağı var. Kapakta üstünlü esreli sülüs bir yazıyla risalenin adı bir tuğra gibi yazılı. Bu İlahiyat Fakültesi müderrisinin sülüs yazısından, kamış kaleminden, dividinden ve rığından Bedrettin'imi kurtarmak lazım diye düşünüyorum. Çimentonun üstünden Mehmet Şerefettin Efendi'nin risalesini aldım. 65. sayfasını açtım yine. Cenevizlerin serkatibinden bir iki satır ancak okumuştum ki başımın ağrıları içinde kulağıma bir ses geldi. Denizin üstündeki pencerenin arkasında birisi var. Konuşan o. Cenevizlerin serkatibi Dukas'ın yazdıklarını unuttun mu? Ben, yani Börklüce Mustafa'nın dervişlerinden biri, bu Giritli keşişe de böyle baş açık, ayaklarım çıplak ve yekpare bir libasa bürünmüş olarak denizin dalgalarını aşıp gelmez miydim? Penceredekine doğru yürüdüm. Elimden tuttu. Benden başka 28 insanı ve terli çimentosuyla uyuyan koğuşu bıraktık. Birdenbire kendimi o bir türlü göremediğimiz denizle duvarımızın birleştiği yerde, kayaların üstünde buldum. Böklüce'nin müridiyle yan yana,
0: karanlık denizin dalgalarını sessizce aşarak yılların arkasına, asırlarca geriye, Sultan Gıyaseddin Ebu'l-Feth Mehmet bin İbni Yezidül Kirişçi yahut sadece Çelebi Sultan Mehmet devrine gittik. Ve işte size anlatmak istediğim macera bu yolculuktur. Bu yolculukta gördüğüm ses, renk, hareket şekil manzaralarını parça parça ve çoğu uzunlu kısalı satırlar ve ara sıra kafiyelerle tespit etmeye çalışacağım.

Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal Bedrettin'in elini öpüp atlarına binerek biri Aydın, biri Manisa taraflarına gittikten sonra ben de rehberimle Konya ellerine doğru yola çıktım. Ve bir gün Haymana Ovası'na ulaştığımızda

Arkamızda hünkârın ve hünkâr beylerinin timar ve zehametli topraklarını bırakıp Börklüce'nin diyarına girdiğimizde bizi ilk karşılayan üç delikanlı oldu. Üçü de yanımdaki rehberim gibi yekpare ak libaslıydılar. Yol paracılar koğuşunda yatan Hüseyin'e benzeyeni dedi ki, buradan ta Karaburun'un dibindeki denize dek uzayan kardeş soframızda bu yıl incirler böyle ballı, başaklar böyle ağır ve zeytinler böyle yağlı iseler, biz onları sırma cepken giyer haramilerin kanıyla suladık da ondandır. Müjde büyüktü. Rehberim haberi Bedrettin'e iletelim dedi. Yanımıza sakızlı Rum gemici Anastas'ı da alıp kardeş toprağını bırakarak tekrar Ali Osmanoğulları'nın karanlığına daldık. Bedrettin'i İznik'te göl kıyısında bulduk. Vakit sabahtı. Hava ıslak ve kederliydi. Bedrettin, "Nöbet bizimdir. Rum eline geçek," dedi.

Anastas'ı Deli Orman'da Bedrettin'in ordugahında bırakıp ben ve rehberim Gelibolu'ya indik. Denizi yüzerek karşı kıyıya vardık. Bizi bir balık gibi çevik yapan şey İzmir yoluyla Karaburun'a, bu sefer şeyhinden Mustafa'ya haber ulaştırmak işiydi. İzmir'e yakın bir kervansaraya vardığımızda padişahın 12 yaşındaki oğlunun elinden tutan Bayezid Paşa'nın Anadolu askerlerini topladığını duyduk.

Bayezid Paşa Manisa'ya gelmiş, Torlak Kemal'i anda bulup anı dahi anda asmış, 10 vilayet teftiş edilerek gidecekler giderilmiş ve 10 vilayet betekrar bey kullarına timar verilmişti. Rehberimle ben bu 10 vilayetten geçtik. Tepemizde akbabalar dolaşıyor ve zaman zaman acayip çığlıklar atarak karanlık derelerin içine süzülüyorlar. Henüz kanları kurumamış körpe kadın ve çocuk ölülerinin üstüne iniyorlardı. Rumeli'ne ayak bastığımızda Çelebi Sultan Mehmed'in Selanik Kalesi'ndeki muhasarayı kaldırarak Serez'e geldiğini duyduk. Bir an önce Deli Orman'a ulaşmak için gece gündüz yol almaya başladık. Bir gece karşıdan Deli Orman taraflarından gelip Serez şehrine doğru giden 3 atlı dolu dizgin önümüzden geçti. Atlılardan birinin terkisinde bir heybe gibi bağlanmış insana benzer bir karaltı görmüştüm. Tüylerim diken diken oldu. Rehberime dedim ki,

Fil hakika, bu nal seslerini deli ormanın da tanıdığını çok geçmeden öğrendik. Çünkü ormanımızın eteklerine ilk adımımızı atmıştık ki Bayezid Paşa'nın ormana adamlar bıraktığını, bunların Bedrettin'in müritliğine dahil olduklarını ve bir gece şeyhimizi çadırında uykuda bastırıp kaçırdıklarını duyduk. Terkilerinde götürdükleri esir Bedrettin'di.

bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor.

dağlardan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım üzerinde.

fevkalade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden.

0: giderek daha da ötelere, teleskopların bile görmediği yerlere. Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak?
1: Ne zaman korkmayacak kimse kimseden? Ne zaman emretmeyecek kimse kimseye?
0: Ne zaman yermeyecek kimse kimseyi?
2: Ne zaman umudunu çalmayacak kimse kimsenin?
3: Ne zaman?
0: Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman?

çocuklar, güneşli günler göreceğiz.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Musik Müzesi.
1: Franco Corelli. Lirik bir ihtişamla şarkı söyleyen İtalyan tenor Franco Corelli, geçen yüzyılın en iyi, en karizmatik ve en gizemli tenoru olarak ünlenmiş, tenorların prensi unvanını almıştır. Sahnelerde boy gösterdiği sürece opera tutkunlarını coşkuya sürükleyen ünlü tenor, 1921'de İtalya'nın Ancona kentinde doğmuş, 1951'de kazandığı yarışmadan sonra sanat dünyasına adım atarak ilk kez Roma'da Carmen operasında Don Jose rolüyle sahneye çıkmıştır. Sesinin güzelliği, sağlam tekniği, müzikalitesi, tutkuyla söylediği her cümlede seyirciye verdiği sonsuz heyecan Corelli'yi zirveye taşımış, giydiği her kostümü bir film yıldızı gibi taşıyan fiziğiyle kendisinden önceki ve kendisinden sonraki birçok tenordan birkaç adım önde yer almıştır. İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi tenorlarından kabul edilen sanatçı, kariyerinde hızla yükselmeye başlamış, Maria Callas, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış, iki kez çalıştığı Herbert von Karajan onu şu sözlerle övmüştü. Sesinde kahramanca bir güç var ama aynı zamanda ton olarak da büyük bir güzellik, duygusallığı, karanlık, gizemli bir şekilde melankolik. Ama her şeyden önce gök gürültüsü ve şimşek, ateş ve kan dolu bir ses. Sadece New York'taki Metropolitan Operası'nda 368 opera eseri seslendiren 1950, 1960 ve 1970'lerin en çok sevilen, takip edilen, plak yapan, temsilleri heyecanla beklenen tenorlarından biri olan Franco Corelli, 1976 yılında emekli olup sahnelerden çekildikten sonra şarkı söylemenin neşesini ve sahneyi çok özlüyorum demişti. Kelimelerle tanımlanamayan, sıra dışı bir sesin sahibi efsanevi tenor Franco Corelli, 2003 yılında geçirdiği bir beyin kanaması neticesinde 82 yaşında hayata veda etmiştir.

0: Borusan Klasik.
1: Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik Durak. Suflör.
2: Mendelssohn'a bir gün karısı eve gelirken et almasını söyler. Mendelssohn da kasaba uğrar ve karısının istediği eti alır, eve gelir. Tam paketi açıp eti çıkaracağı sırada etin sarılı olduğu kağıdın üzerinde notalar olduğunu fark eder. Birden Mendelssohn'un kafasında şimşekler çakar. Bu, Bach'ın 1729'da yazdığı bilinen ama bir türlü bulunamayan Matthäus Passion'un notalarıdır. Karısına etin kağıdına hiç dokunmamasını söyleyerek evden fırlar gider. Kasaba, ambalaj yaptığı kağıtları nereden bulduğunu sorar.
3: Yukarıda bir depomuz var. Ambalaj kağıtlarımızı orada saklıyoruz.
2: İşte Bach'ın bilinen ama bulunamayan ünlü Matthäus Passion'u kasabın deposundaki ambalaj kağıtları arasından çıkar.

Tadımlık sözler. Beethoven en baştan taşları üst üste koyarak sağlam bir bina inşa eder. Mozartsa birbirinden farklı taşları birleştirerek dünyanın en harika ezgilerini doğru bir şekilde bir araya getirir. Alfred Brendel.

yaşaması ve bu ömre 626 ölümsüz eser sığdırması. Müzik dünyasının en büyük kazançlarından biri olsa da Mozart'ın 35 yaşında dünyaya veda etmesi bence büyük bir kayıptır. Müzik dünyası insanı Mozart'tan daha çok şaşırtacak bir harika çocuğa sahip olmadı. Onun bestelerindeki her nota sadece eşsiz olmakla kalmamış, her duyguyu, her ruh halini mükemmel bir şekilde anlatmıştır bizlere.

Ne demişti ünlü piyanist Arthur Schnabel? Mozart'ın müziği çocuklar için kolay ancak sanatçılar için çok zordur. Wolfgang Amadeus Mozart gelmiş geçmiş ve muhtemelen gelecek olan müzisyenlerin en iyisi. Mozart'ın müziğinin olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmek bile istemiyorum. Çektiği acıları bile acı bir çığlık olarak değil, soylu bir şarkı şeklinde yansıtan Mozart'ın müziğinde herkesin kalbine hitap edecek bir şeyler vardır. Çocuklar, yetişkinler, müzikçiler, hatta ömründe hiç klasik müzik dinlememiş olanlar. Dostumuz Mozart'ın müziğini herkes bağrına basabilir.

0: Şefin Tavsiyesi.
1: Mozart'tan ne dinlemeli? İşte en korktuğum soru bu. Çünkü yanıtlaması çok zor. Bir kere Mozart'ın gözünde opera besteciliği çok ama çok önemliydi. Esaslı dinlemeye bestecinin o muhteşem operalarından Sihirli Flüt ya da Don Giovanni, bu ikisiyle başlayabilirsiniz. Muhteşem bir müziği vardır Mozart operalarının. Kendine has, eşsiz bir müzik. Tam 27 tane piyano konçertosu armağan etmiş dostumuz müzik dünyasına dile kolay. Çoğunu da kimin için bestelemiş biliyor musunuz? Kendisi için, konserlerinde seslendirmek için. Sihirli güzellikteki bu konçertoların hepsini dinleyin. Senfonilerini de atlamayın, onlar da çok güzeller. Güzellikten de öte, muhteşemler. Mozart da dostluğu iyice ilerlettikten sonra Requiem'ini ve Sol minör, Yaylı Çalgılar Beşlisi'ni dinlemek isteyeceksiniz, benden söylemesi.

Müzik Mutfağı Tanımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımdaki konuğum Macaristan'dan geldi. Bir dörtlüyle birlikte bir turne için buradalar. Çok kısa bir süre için buradalar. Hoş geldiniz. Mevsim Engin'le birlikteyiz.
1: Hoş buldum.
0: Nasıl gidiyor turne?
1: Turne şu an için gayet iyi. Sonlarına yaklaştık tabii.
0: İstanbul'dan başladınız.
1: İstanbul'dan başladık. 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konserimiz vardı. Kapsamlı bir program çaldık. Tabii Saygun'un 4. kuarteti de programdaydı. Mozart ve Mendelssohn'un dörtlülerinden seslendirdik.
0: Dörtlünü zaten Saygun adını
1: evet,
0: taşıyor
1: Saygun
0: değil mi?
1: Saygun kuartet.
0: Siz kurdunuz sanıyorum.
1: Evet, şu şekilde oldu aslında. Ben bu Saygun kuartet, yani kuartetin kuruluşuyla ilgili hayallerim 2024'te başladı. Tabii doktora çalışmalarımda Ahmet Aynan Saygun'un viyola konçertosu, tez konum. Tabii Saygun'un viyola ile ilgili bir konçertosu var. Viyola evet. Üzerine, viyola için bestelediği. Cello partitası da mevcut. Onu viyola da çalabiliyoruz. Olabildiğince viyola ile Saygun'un eserlerini seslendirme amacı taşıyorum. Aynı zamanda yaylı dörtlüleri çok önemli. Amacım daha çok Saygun'u tanıtmak. Avrupa'da ve Macaristan'da isminin duyulmasını sağlamak bu bestecimizin.
0: Evet.
1: Aynı zamanda tabii kuartetleriyle de ilgili bazı çalışmalarım var tezimde de. O notalardan da kullanıyorum. Hani kuartetin notalarından da kullanıyorum tezimde. Onun için ya bu şekilde başladı aslında evet. Bu 2024 yılında başladı. Tabii yavaş yavaş 2025 yılında önce portfolyo oluşturdum. Daha sonra tabii bütçe gerekli. Turne içinde çok fazla kişiyle konuştum. Konser ayarlamaları, lansman konseri.
0: Bütün bunları konuşacağız aslında. Şu anda dörtlüyle buradasınız. Ben biraz geçmişe, eğitim sürecinize dönmek istiyorum. Burada görüyorum 9 yaşında başlamışsınız kemana.
1: Evet.
0: Sonra Mersin'in Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi var ki burada çok değerli Reyhan Bezdüz'le ve Lili Çimburutse ile çalışmışsınız. Sonra devam edelim istiyorum. O yıllara döner misiniz?
1: Tabii şöyle. Çok küçükken başladım müziğe.
0: Kemanla.
1: Kemanla başladım. 9 yaşındaydım. Antalya'da ailem. Evet. Tabii ilk keman çalışmalarıma Zeynep Işık'la başladım açıkçası. O zamanlar Antalya'da.
0: Özel ders.
1: Evet, özel derslerle başladım. Daha sonra bir okula girmem için annem çok yardımcı oldu. Antalya Konservatuvarı'nı düşünmüştük ama tabii Nevit Kodallı'ya gidişim ailemin de biraz orada oluşuyla ilgiliydi. Yani akrabalarımız oradaydı ve Hakan Çuhadar aslında bizi yönlendirdi. O bizim bir tanıdığımız müzisyen arkadaşımız. Reyhan Bezdüz'e bizi yönlendirdi. O şekilde başladı yani benim Mersin'deki hikayem.
0: Ama yaz tatillerinde de hep bir takım değil mi dersler almışsınız.
1: Evet.
0: Cihat Aşkın'dan
1: evet,
0: söz
1: evet.
0: etmemiz gerekiyor. Sevil Ulucan'dan almışsınız. Sonra 2010 yılında liseden mezun oluyorsunuz.
1: Evet.
0: 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a mı gidiyorsunuz? Nasıl oldu o dönem?
1: Evet. Lisede Lili Çumurutse ile çalıştım. Aynı zamanda Reyhan Bezdüz'le. Reyhan öğretmenim bana Samsun'da çok iyi bir öğretmen olduğundan bahsetti. İldikomuk,
0: evet.
1: Evet, yani o şekilde oldu onun aracılığıyla. Samsun'a özellikle onun için gittim, onunla çalışmak için.
0: Sonra Hacettepe'ye geliyorsunuz.
1: Evet, 2 sene orada çalıştık İldiko ile. O da Hacettepe'ye göreve başladı. Onun için beni de oraya davet etti. Aslında birlikte gittik biz oraya.
0: Ankara yılları başladı.
1: Evet, Ankara yılları başladı.
0: O da gerçekten sizin öykünüz bir başarı öyküsü. En başta da söyledim. Yani gerçekten öyle. Burada bir Macar asıllı Alman keman hocasıyla tanışıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: O nasıl oldu yani? Size Macaristan yolu görünüyor.
1: Biraz öyle oldu. Evet. Şimdi İldiko da aslında Macar asıllı.
0: Evet. Tabii ki onu da evet. söylememiz lazım.
1: Hatta şu an hala kendisiyle görüşüyoruz.
0: Ne güzel.
1: Macaristan'da evi var Budapeşte de. Çok sık görüşüyoruz kendisiyle. Şöyle oldu. İldiko'yla ben Hacettepe'de 1 sene çalıştıktan sonra András Sántora Lucerne'de Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Görev icabıyla Hacettepe'ye geldi. Tabii şöyle bir şey düşündük. Hem İldiko'yla hem András'la devam edebileceğimi düşündük. Ben András'la devam ettim. Tabii zaman zaman İldiko'dan hep ders aldım. Zaten aynı üniversitede olduğumuz için hep bir arada olduk açıkçası.
0: Şimdi biraz da Macaristan'ın ilk yıllarından söz eder misiniz? Sonra çok ilerlemişsiniz, görüyorum onu. Doktor aşamasına gelmişsiniz ama başlangıçta biraz zor oldu mu?
1: Başlangıçta tabii ki zor oldu. 2016 yılında ben Budapeşte'ye gittim.
0: Hacettepe'den mezun
1: Evet,
0: olduktan sonra.
1: Hacettepe'den hemen mezun olduktan sonra Budapeşte'ye yerleştim. Tabii şöyle bir planımız vardı. Benim hocalarım yani Andraş ve İldiko'da bana çok destek oldular. Master eğitimi almam için.
0: Evet.
1: Almanya'yı da düşündüm. Birkaç ülkeyi. Tabii Budapeşte'ye gitmişliğim vardı o zamana kadar. Ben şehri çok beğendim. Macar kültürünü çok beğendim. Çok renkli, çok yoğun ve çok otantik bir kültürü var Macarların. Ayrıca Bartok da çok ilgimi çekti.
0: Evet, tabii.
1: Çok köklü bir kültür olduğu için ve de Liszt Akademisi de çok büyük bir kurum.
0: Evet.
1: Orada okumak istedim ben aslında. Oraya gitmek istedim. Ve Macaristan'ın çok ünlü de bir keman hocası vardır. Pereini Ester.
0: Evet.
1: Bu Kelemen Barnabas, Barati Kristof. Çok büyük kemancılar, çok iyi müzisyenler onun sınıfından mezunlar. Beni onunla tanıştırdı Andraş.
0: Evet.
1: Daha mezun olmadan. 2015'in aralığında Budapeşte'ye gittik beraber. Ve ben Ester'den ders aldım. Beğendi ve dedi ki muhakkak sınava gel. Sınava geldim Ağustos ayında 2016 yılında ve kazandım.
0: Ne güzel. Ondan sonra devam etti. Şimdi biz de sizin eğitiminize devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Çünkü çok güzel kayıtlar getirmiş sevgili Mevsim. Önce sanıyorum o doktora ile ilgili bir konsermiş, değil mi? İlk Robert Schumann'ın
1: Evet.
0: çalacağımız eser. 16 Ocak, yani çok
1: Aha.
0: yakın.
1: Evet,
0: Çok
1: yakın bir
0: yakın.
1: tarih. O kayıt özel bir benim için yani o konser. Çünkü Jujan Nahomor benim çok iyi bir piyanistim ve dostum aynı zamanda. Yani şöyle bir şey oldu aslında konserde. Birkaç kişi hastalanmış ve beni aradılar. Daha fazla eser çalabilir misin diye. Biz de Jujan'la çok fazla konser yaptığımız için hemen
0: Repertuarınız
1: evet,
0: hazır herhalde.
1: repertuarımız hazır olduğu için Schumann'ı seçtik ve hemen seslendirdik ve çok güzel bir deneyimdi.
0: Evet, ben de ilk onu dinlemek istiyoruz diyorum ve Schumann'ın masal parçaları diyebilir
1: Masal
0: miyiz?
1: parça, evet, Mersem Bilder.
0: Evet, Opus 113, 1 ve 2. parçaları dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schumann'ın masal parçalarından, Opus 113 masal parçalarından bir ve ikinci bölümleri dinledik. Viola'yı bu haftaki konuğum Mevsim Engin çalıyordu. Piyanoda Suzanna Homor vardı. Budapeşte'de değil mi bir salonda, Liszt Akademisi'nin salonunda verdiğiniz bir konserdi. Şimdi Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Onun müzik eğitimine devam ediyoruz. Macaristan'daki eğitiminde kalmıştık. Master çalışmaları sonrası. Şu anda doktora, değil mi? Doktora
1: Evet.
0: devam ediyor, o aşamadasınız. Macaristan'dan söz ediyorduk. Macaristan'ı, yani Budapeşte'yi seviyorsunuz sanıyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten onu hissediyorum. Akademiyi de seviyorsunuz,
1: Evet.
0: arkadaşlarınız
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: siz başlangıçta söz ettiniz. Bir dörtlünüz var, Macar arkadaşlarınız. Hepsi sınıf arkadaşlarınız aynı zamanda.
1: Hayır, yani o
0: Farklı.
1: başka türlü gelişti.
0: Yani onlar da doktora aşamasındalar mı?
1: Şöyle çelistimiz, operanın sola çelisti.
0: Hı.
1: İkinci keman tabii doktorası yok onun. Master'ını bitirdikten sonra Concerto Budapeşte
0: Hı.
1: diye bir orkestra var. Orada çalmaya başladı. İyi bir kemancıdır. Birinci kemancımız da Marta Abraham. Bu proje için bizimle birlikte oldu. O da Liszt Akademisi'nde keman öğretmeni.
0: Harika. Peki burada uzmanlık dersleri de veriyorsunuz değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet, evet.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanıyorum orada da kalıyorsunuz.
1: Şu an orada kalıyoruz,
0: Evet,
1: evet.
0: evet. Bir konsere onlar dörtlü değil sanıyorum konser ama.
1: Yok, o turnemizi
0: Türk-Macar
1: evet
0: dostluğu.
1: bitirdik.
0: Evet.
1: Şu an Barnabas Baranyai, Macar Operası'nın solo çelisti arkadaşımız ile birlikte. Evet, orada kalıyoruz yani Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin misafirhanesinde.
0: Evet, şimdi ben tekrar sizin ustalık sınıfları
1: Hı-hı.
0: veriyorsunuz aslında ama siz de çok fazla ustalık sınıfına gitmişsiniz. Burada
1: Evet, evet,
0: görüyorum
1: evet.
0: adlarını. Bizim de çok yakından bildiğimiz Viola Gianluca Imai,
1: Oh.
0: Isabel Levenkuilen, yani onlar çok çok önemli. Siz hangi yıllarda nasıl dersler aldınız onlardan? Nasıl yollarınız kesişti? Bunlar gerçekten çok önemli isimler.
1: Evet.
0: Başkaları da var tabii de.
1: Evet, Nobuko Aimee ile akademide,
0: Hı.
1: bizim akademimizde, Liszt Akademisi'ne çok önemli isimler geliyor
0: Evet,
1: masterclass vermek
0: büyük
1: için.
0: şans
1: Evet,
0: gerçekten.
1: büyük bir şans. Ve Viola bölüm başkanımız Peter Bersoni, onun sayesinde oluyor bunlar, onun inisiyatifiyle. İnanılmaz hocalarla masterclass yapma şansımız oldu hep. Isabella ile de daha çok aslında masterclass yaptık, evet, ama biraz da yaşıt olduğumuz için biraz arkadaş gibiyizdir de
0: Ne
1: kendisiyle.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Onunla da Budapeşte'de de tanıştık.
0: Hı.
1: Ve o dönem masterclass veriyordu. Beni davet etti.
0: Hı.
1: Sen de gel çal dedi bana. Onunla çaldım. Hindemith çalmıştım.
0: Evet.
1: Solo yola.
0: Burada görüyorum sizin için önemli bir konser de Haziran 2023'te. Bu
1: Hı.
0: herhalde master mezuniyet
1: Evet.
0: konseriniz. Biraz anlatır mısınız? Liszt Akademisi'nin büyük salonunda
1: Hı.
0: verilmiş ve akademi orkestrasıyla
1: Evet,
0: sanıyorum
1: evet,
0: birlikte.
1: evet.
0: Bartok seslendirmişsiniz
1: Evet.
0: Viola
1: Hı.
0: konçertosunu. Önemli bir konçerto. Neler söylersiniz ki bu konçertodan bölümler çalacağız şimdi?
1: Konser müthişti.
0: Evet.
1: Müthiş bir deneyim. Öncelikle öyle bir salonda çalmak müthiş bir
0: Evet.
1: deneyim. Hem tarihi açıdan hem de salonun akustiği açısından müthiş bir deneyim. Aynı zamanda prestij,
0: Evet,
1: güzel
0: evet.
1: bir deneyim. Akademi orkestrası ile çaldım, evet. Ama tabii ki de yeterli sayıda değildi. Çünkü Bartok konçerto için büyük bir orkestra gerekiyor. Festival orkestrasından tanıdıklarım geldi. Özellikle üflemeler.
0: Takviye aldılar.
1: Takviye
0: Ha, ne
1: alındı, evet.
0: güzel, harika.
1: Bir de Liszt Akademisi'nde şöyle güzel bir şey var. Herkes birbirinin diploma konserinde çalıyor.
0: Ha, ne
1: Evet.
0: güzel. Siz biliyorsunuz ki bu arkadaşınız da
1: Evet,
0: siz
1: evet,
0: de
1: evet.
0: onun diploma
1: Evet.
0: konserinde
1: Öyle bir
0: çalacaksınız.
1: yardımlaşma ve dayanışma var. Bu güzel bir
0: Evet.
1: şey. Bartok konçerto müthiş bir konçerto. Tabii biliyorsunuz tam olarak tamamlanmamıştı. Shirley Tibor tamamladı. Tabii bunun üzerinde çok fazla fikir ayrılıkları da var. Özellikle Macaristan'da nasıl yorumlandığına dair önemli fikirler var. Özellikle arşeler ve artikülasyon konusunda. Ben hocamdan iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü Peter Bersoni Macar bestecilerin eserlerini seslendirme konusunda çok gönüllü ve istekli. Özellikle bu son geçtiğimiz dönemde Kurtak Haftası olmuştu. Orada çok önemli rol aldı. Çok önemli bir rolü vardı. Genellikle mesela Ligeti solo sonatıda çalışırken Macar bestecilerinin, ben Peter'le çalışıyorum. Peter, çünkü Peter'in öğretmeni ve onun öğretmeni Lukács Pál'ın öğrencisiydi. Lukács Pál da 1930'larda Macaristan'ın en köklü viyolacılarındandı. Çok önemli bir isimdir Macaristan için bir viyolacı olarak. O dönemde tabii Macar operasında baş viyolistiydi. Ve Macar viyolacısı olarak da Avrupa'da ve dünyada, açıkçası Amerika'da da çok fazla da konserleri olmuştur. O ekolü çok önemsiyorum.
0: Evet. Şimdi eserin tümünü çalamayacağız maalesef. Programın süresi yetmez. Sanıyorum 2 ve 3. bölümleri çalabiliriz.
1: Tabii.
0: Bir müzik arası daha veriyoruz. Bartok'un Viyola Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini çalacağız. Bu yolayı Mevsim Engin çalıyor.

0: Bartok'un Viyola Konçertosu'nun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mevsimi Engin Viyola'yı çalıyordu. Liszt Akademisi Orkestrası ile birlikte sevgili Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Bartok'un bizim müzik yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Adnan Saygun'la da çok birlikte ülkemizi dolaştıklarını, bizden ezgiler derlediklerini, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu Türk-Macar dostluğunu da çok etkilemiş diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, özellikle kültürel açıdan ve sanatsal açıdan. 1936'da Bartok buraya davet
0: Evet.
1: ediliyor ve birlikte bir 3 haftalık bir dostlukları oluşuyor Saygun'la birlikte. Osmaniye tarafında derlemeler yapıyorlar. Notaya
0: Notaya
1: alıyorlar. Tabii o dönemde kayıtla ilgili bazı problemler yaşanıyor ama bazı kayıtlar var, mevcut. Tabii bu Bartok'un otantik müziğe ve dünya müziğine duyduğu ilgiyle de ilgili. Ondan sonrası da daha ilginç aslında. Saygun ve Bartok arkadaş olarak kalıyorlar ve mektuplaşmaları var. Saygun'un Bartok'tan olan etkilenimleri ama aynı zamanda kendi öz kültürünü koruma çabaları. Ama zaten Macar ve Türk müziğinin birbiriyle olan benzerlikleri bunlar çok ilginç tabii. Araştırmalar ve çok ilginç şeyler. Daha sonrasında da devam eden bir dostlukları ve iletişimleri de var.
0: Evet. Benim burada özgeçmişinize baktığımda bir de bir İtalyan besteciyi
1: Evet, evet,
0: görüyorum
1: evet.
0: burada. Giulio Cattaneo.
1: Evet.
0: Doğru söyledim mi bilmiyorum. Size bir eser yazmış ki bu sanıyorum yeni müzik
1: Evet.
0: türünde. Bu çalışmalarınız var mı? Artık devam ediyorsunuz galiba.
1: Evet.
0: Ona da devam ediyorsunuz yeni müziğe.
1: Evet. Şöyle tabii viyolacı da olduğum için özellikle modern müzikte günümüzde yaşayan müzik diyebilirim. Çok fazla besteci ilgili viyolayla. Özellikle viyola için eserler besteliyorlar. Benim tabii modern müzikle tanışmam da biraz şöyle oldu. Ben 2023 yılında Lukács Paal, yine bahsettiğim viyolacımız, yani Macaristan'daki 1930'larda yaşayan ünlü viyolacının ismine, ona ithafen bir viyola yarışması düzenlendi.

0: Orada ben ikincilik ödülünü aldım. Ve aynı zamanda Peter Barşen de çok ilgilidir modern müzikle ve genç bestecileri dahil etmek ister çalışmalara ya da yarışmalara, festivallere. Her sene düzenleniyor bu yarışma ve her sene bir besteci yarışma için bir eser besteliyor. O dönemde Balog Mate genç bir besteci ve çok başarılı bir bestecidir. Bizim üniversitede inanılmaz başka eserleri de var. Viyola için üç bölümlük bir eser bestelemiş. O kadar güzel ve o kadar ilgi çekiciydi ki. Tabii onun da en iyi yorum ödülünü aldım. Oradan başladı ve şöyle açıklayabilirim kısaca eseri. Azınlıkların müzikleriyle çok ilgilenmiş. Onlardan etkilenerek bestelediği ve yoruma açık bir müzik olduğu için orada başladı yani benim modern müziğe olan ilgim. Daha sonra Giulio'yla tanıştık bir festivalde Milano'da. Çok aktif bir bestecidir. Ve dedi ki çalışalım birlikte. Sonra birkaç ay sonra aradım. Bir şey bestele yapalım. Hani çalalım. Çok güzel bir eser besteledi. Deneysel aynı zamanda. Çünkü viyolanın biliyorsunuz keman gibi değildir. Çok fazla renk vardır. Çok fazla başka sesler çıkartabilirsiniz. Solistik bir çalgı olmasa da başka renklere, değişik değişik renklere olabilen ve müzikte yorumlarken kullanabileceğimiz çok fazla materyal bulabiliriz. Yani İtalyanca ismi var ama Türkçe şöyle çevirebilirim. Uzaylıların müziği.
1: Öyle. Yıl
0: Öyle,
1: geçmiş. Evet.
0: evet. Öyle bir eser
1: Evet.
0: besteledi.
1: Evet.
0: Ve bunu Budapeşte'de de ilk seslendirmesini yaptım. Daha sonra İsviçre'de bir modern müzik festivalinde.
1: Lugano'da.
0: Evet, Lugano'da.
1: Lugano'da evet.
0: Orada.
1: Evet, şimdi biz yine sizin doktora konserinize dönelim istiyorum. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradaki eser Nadia Boulanger de çok önemli bir besteci. Onun bir eseri Trois Pieces. Doğru mu söyledim?
0: Evet.
1: Evet, Trois Pieces. Üç bölüm, değil mi? Neler söylersiniz Nadia Boulanger hakkında özellikle?
0: Evet, Nadia Boulanger Paris'te çok o dönemde Fransa'da çok ünlü bir pedagog. İnanılmaz müzisyenlerin.
1: Bizim için çok önemli. Çok bestecimiz ondan
0: Evet,
1: dersler
0: evet.
1: almışlar.
0: Ahmet Adnan Saygun dahil.
1: Evet.
0: Danaer Baranbaim da öğrencisiydi. Eser çok güzel bir eser. Çok tam bir Fransız.
1: Ekolü.
0: Evet, ekolü ve zarafetini ve sadeliğini taşıyor. Üç bölümlü ve kısa olmasına rağmen çok yoğun bir anlatımı var.
1: Evet. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ben son olarak bu güzel parçayı çalalım istiyorum ve çok teşekkür ediyorum programıma
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim Neşe Hanım.
1: Son olarak Nadia Boulanger'in Trois Pieces adlı eserini dinliyoruz. Viyolayı Mevsim Engin çalıyor. Piyanoda yine Zuzana Homor var. Sizin piyanistiniz
0: Evet, evet,
1: birlikte
0: evet, evet.
1: seslendiriyorsunuz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ı saygıyla anıyoruz. 1957 yılında İstanbul'da doğan Vedat Kosal, müziğe Cemal Reşit Rey'den piyano ve kompozisyon dersleri alarak başladı. 1975'te İstanbul Filarmoni ödülünü alan sanatçı, Alman Lisesi'ni ve İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yüksek bölümünü bitirdikten sonra Münih Müzik Akademisi'nde Hugo Steuer'in öğrencisi oldu. 1982'de Ludwig Hoffmann Master sınıfından mezun olan Vedat Kosal, çalışmalarını Londra'da Maria Körşah, Halina Czernes-Stefanska ve Reiter Feuchtwanger'le sürdürdü. İtalya'da çeşitli yarışmalarda ödül ve derece aldıktan sonra 1986'da Darmstadt'ta 2. Alman Chopin Piyano Yarışması'nda ödül kazanan sanatçı aynı zamanda Danimarka tarafından verilen Chopin Sonat'ın en iyi icracısı ödülüne de layık görüldü. Avrupa'da konserler vererek birçok festivale solist olarak katılan Vedat Kosal, Coriolan, Philipp Verlag, Violet Müzik ve Koch firmaları için kayıtlar gerçekleştirdi. Almanya'da önemli radyo ve televizyon kurumlarında çok sayıda program yaptı. Vedat Kosal 2 Haziran 1988'de New York Carnegie Hall'de 501. Steinway kuyruklu piyanosuna imza atmış, firmanın 135. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yer alarak 1000 Steinway sanatçısı arasına seçilmiştir. Baroktan modern müziğe kadar uzanan geniş bir repertuara sahip olan sanatçının uzmanlaştığı bir başka alanda Türk bestelerinin ve diğer Türk bestecilerinin eserleriyle Osmanlı saray müziğiydi. Türkçe ve Osmanlıca'nın yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Japonca, İbranice ve Latince bilen Vedat Kosal ayrıca müzikoloji, edebiyat ve tarih konularında konferanslar vermiş, makaleler yayınlamış ve piyano masterclasslar düzenlemiştir. 3 Haziran 2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından piyanist ve müzikolog Vedat Kosal'ın anısını yaşatmak amacıyla Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş. Kosal'ın piyanoları, notaları, arşivi bu merkezde araştırmacıların yararlanmasına sunulmuştur. Cambridge Üniversitesi tarafından 20. yüzyılın mümtaz müzisyenler madalyasıyla ödüllendirilen Vedat Kosal, 3 Haziran 2001 tarihinde Münih'te 43 yaşında yaşama veda etmiştir.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.
1: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu. Elektronik posta adresim uyanneoklasik@gmail.com üzerinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün stüdyomuza İnsan Sesini konuk ediyoruz. Koro müziklerine yer verdiğim bir Uyan Neo programında buluşuyoruz. Beni pek çok yönüyle büyüleyen bir enstrüman ve hatta ilk enstrümanımız sesimiz. Bugün dinleyeceğimiz müziklerin aynı zamanda bana öğrettiği ve yol gösterdiği pek çok yön var. Bir arada olduğumuzda, birbirimizi dinlediğimizde, kendimize ait hissettiğimiz çevrenin, topluluğun armonisini gözettiğimizde ortaya gerçekten ne kadar huzurlu bir bağlam çıkıyor. Bunu deneyimlemekse gerek koronun bir üyesi, gerekse bir dinleyicisi olarak eşsiz bir deneyime dönüşüyor. Açılışımızı Splendid Jewel, Choral Music of Stephan Poulos isimli albümden seçtiğim 3 eserle yapıyoruz. Stephan Poulos'un Pilgrim's Hymn, The Road Home ve The Old Church adlı eserleri radyolarınızda. Matthew Culleton yönetimindeki The Singers Minnesota Choral Artist topluluğu seslendiriyor.

Eric Nelson yönetimindeki Atlanta Master Choral'in Crossroads albümünden Josef Gabriel Reinberger'in A Band Lead ve Ivo Antonini'nin There Will Come Soft Rains isimli eserlerini dinledik. Sırada Wojciech Zeit'in Enchanted Isle albümünden Agnus Dei isimli eser var. Samuel Barber'a ait bu besteyi bir de Wojciech Zeit'in eşsiz yorumuyla deneyimliyoruz.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Voce Zeyt'in Enchanted Isle adlı albümünden Jake Runestad'ın Let My Love Be Heard isimli eserini dinledik. Hemen ardından Enya'nın May It Be isimli eseri Matthew Sheeran'ın düzenlemesiyle Uyan Neo'daydı. Şimdi Ola Yalo'nun ismiyle aynı adı taşıyan albümünden Sanctus London ve The Spheres isimli eserlerini The Chamber Orchestra of London eşliğinde Nigel Short yönetimindeki Tenebrae topluluğundan dinliyoruz. İnsan sesi ve orkestranın tam anlamıyla iç içe geçtiği, deyim yerindeyse bir gibi duyulduğu bir eser The Spheres. Dupduru bir his uyandırıyor bende, çok durgun bir su izliyormuşum gibi. Koronun bir parçası olmak isteyen herkes bu armoni içerisinde kendine yer buluyor. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Uyan Neo devam ediyor.

Carl Höxet yönetimindeki Greggs Vocalist topluluğunun Renaissance for Core isimli albümünden Tourdillon ve John Bennett'ın Weep All Mine Eyes isimli eserlerini dinledik. Radyolarınızda şimdi Sergei Rachmaninoff'un Opus 37 All Night Vigil isimli eserinden Nine Otpuşça Yeşi isimli bölümünü dinleyeceğiz. Koro müziğinin zirvesine doğru bir yolculuk gibi Nikolay Korniev yönetimindeki St. Petersburg Chamber Choir seslendiriyor.

0: Başak Doğan yönetimindeki Kromas topluluğunun seslendirdiği Dere Kenarında Taş Ben Olaydım isimli eserle zirveden topraklarımıza doğru tarifsiz bir yolculukla Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Elektronik posta adresim uyanneoklasik@gmail.com üzerinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Bestesu Bayramoğlu hazırladı ve sundu.